0: tüngen tündü.
1: Tümme gençe.
0: Ungeyem tüntür varamız.
2: Şifakar menge tüzelip geçişiniz için kop yürüşünüz kerak dedi. Nimanıdır nazarda tuttu mu? Yok ki kim midir? Zor aşkı uyaldım.
0: Ha, tündüğümü?
1: Tündüm.
3: Tüngen tündü.

biz bog'chaga bordik, birgalikda debdilar. Bir sinfda bir partada o'tirdik. Hamma doim hayotda birgamiz. Ilohim ko'p yillar bir yurishlik nasib etsin. Shirin jon omon bo'lsin, hayoti quvonchli, baxtli kunlari ko'p bo'lsin. Bir efirlaringizda dugonasi bor ayollarni, dugonalarni jonli efirda tabriklaymiz deganingizda, shu dugonamni Botirxon telefon qilib tabriklagandi. Biram xursand bo'lgandim. Aptekachi dugonam esingizda bo'lsa debdilar. Ovozlari biram chiroyli ekan. Yana bir bor tabriklab qo'yingizlar. Xursand bo'lsin Shahnozan dugonasi, go'zal opa Samarqand Jomboydan. Xullas dugonalarga atalibdi bu SMS. Dugonalar bor bo'lsin, omon bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ayolim Mohina va farzandim Muhammad Yunusga salom deganlar. Biz ham sizning nomingizdan salom yo'llaymiz. Mana bu sovutgich konditsioner deydi, tomog'imdan oldi to'g'risi.

tekrar özgeçe sen bulaksan dualarım içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingdan ham

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyiyürler. Kondisyonerler ayı 225 bin sondan başla. Alif Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Şifokor menga tuzalib ketishingiz uchun ko'p yurishingiz kerak dedi. Nimanidir nazarda tutdimi yoki kimnidir? Zo'rashga uyaldim.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

uzatamız seni yar yarlar bilen yürekteki güzel isharlar bilen

0: Victoria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzam.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyiler. Kaladillikler ayıca 160 bin sumdan başla. Alif Shop'ta harit kli.
3: Ariyan Finans Bank'tan İpoteka Comfort Kredi'ti 600 milyon sum gece. Müddatı 240 ay gece. Yıllık 18 faizden. Arzu ingizdeki uy endi yanada yakın. Batafsıl 40.04.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyuller. Kondisyonerler ayda 225 bin so'mdan başla. Ali Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Şifakar menge tüzelip geçişiniz için kop yürüşünüz kerak dedi. Nimanıdır nazarda tuttu mu? Yok ki kimnidir? Zor aşkı uyaldım.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: sözü kızıl dedi, ozlanam sözü kızıl dedi.
1: Ana Avrupa'da balayızı ulusuz, özüyüzü tukkan balayız. Okuyarken, maktabda şuna kadar terbiye vererken, otayın onayın sana uruşka sökuşka hakkı yok. Uruşsa söksa paliçseye telefon kalıyor. Ya ki bizge ait gereken. Oktutuza ait vararken, ya olsa koşnası görüp kızı koşnası telefon vararken, ya olsa balanı özü telefon vararken paliçseye. Balanı alıp gitip kalırken. Başka aile gelen bir var vararken. Bitti Özbek iş topib, dokument qilib joylashgan. 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini. Bir shapaloq uribdi endi. Bema'ni video ko'rayotgan ekan. Urasdi-da. Urgan ekan bola otasini politsiyaga berib. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotdi ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi Global ekologik jamg'armasi

0: enciklopediyaga o'xshab yig'ib yurasiz. Tavakkal Qodirov haqida ham ko'p narsalar yiqqan ekansiz. Men xursand bo'laman. Shu yerda bo'lib turib, Toshkentda bo'lib turib, ma'lumotlar bor deb menga qo'ng'iroq qilib, shuni bildirganingiz uchun. 2 hafta, 3 hafta avval Shukur dadash domla menga qo'ng'iroq qilib, nimalar reja qilyapsiz? Bahodir, menda shunday narsalar bor. Mana shu oyda Tavakkal Qodirovning 100 yillik yubileylari bo'lyapti deb menga ma'lumot berdilar. Sizga ma'lumotlar, o'zimizga ma'lumotlar qilib, savol-javoblar qilib, birgalashib Oriyat donoda yurtdoshlarimizga yetkazishga harakat qildik. Undan tashqari Vodiyda, Namanganda, Chustda yana bir qadrdonimiz borlar. Ismoil Hoji Muzaffarov uy tomonidan bizga maxsus muxbir biz bo'lib video tarzida yetkazib turdilar. Xabaringiz bor, Shukur aka?
1: Xabarim bor, xabarim bor.
0: Ismoil Hoji akam hozir eshitib turibdilar. Ular kim nechinchi o'rinni oldi? Kim nima aytdi, qayerda bo'ldi, shular haqida bizga batafsil ma'lumotlarni berib turdilar. Shunaqa odamlarimizga rahmat.
1: Salomat bo'lsin.
0: Bizning shtatsiz muxbirlarimizga rahmat. Omon bo'lsin. Hop, endi juda ham ko'plab materiallar olib kelganlar. Bu yerda menga sovg'a salomlar olib kelganlar, hammasini yetkazamiz mana shu belgilangan vaqtlar oralarida. Qo'lingizdagi qoralamalar nima haqida?
1: Mana hozir bugungi o'sha mavzuyimiz Oltin Vodiy bulbuli deb nomlangan. Bunda O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov tavalludining 100 yilligiga bag'ishlangan. Assalomu alaykum sevimli Oriyat dono radio kanalining sevimli muxlislari. San'at sevar xalqimiz shu yil qutlug' sanalarni nishonlash arafasida turibdi. U ham bo'lsa buyuk xalqimizning buyuk farzandlari O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov va O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarovning 100 yillik tavallud kunlaridir. Endi ma'lumot uchun aytishim mumkin, Tavakkal akamlar 10 iyun 1926 yilda tug'ilgan bo'lsalar, Faxriddin Umarov 1 sentabr 1926 yilda tavallud topganlar. Tabiatning bu ikki betakror iqtidor sohibini bir asr, bir yilda millatimizga tuhfa etishi katta hikmatga egadir. Zero ikkovlon mumtoz san'atimizni ulug'lagan va ardoqlagan holda uning yanada rivoji uchun yangi uslub yaratishga muyassar bo'ldilar. Va biri Oltin Vodiy, yana biri esa Ko'hna Shoshning lirik xonandasi sifatida el nazariga tushdilar. Shunisi quvonchliki, ikki hamkasb ham umr bo'yi bir-biriga samimiyatli bo'lib, hurmat va ehtiromda bo'ldilar. Jumladan Tavakkal aka o'z hamkasbi haqida, ya'ni Faxriddin aka haqida, hozirda ko'plab yoshlar Faxriddinjon yaratgan yangi uslubiga ergashmoqdalar. Xonanda kuylagan qo'shiqlari ular uchun tekis, ravon tuyulsa-da, aslida u juda murakkab, uncha-muncha hofiz uni qiyomiga yetkazib kuylay olmaydi. Ayniqsa uning shirin nafasi, ya'ni ovozi noyob, ilohiy deya e'tirof etganlar. Mana bu juda samimiyat bilan gapirilgan so'zlar, bunaqa. Endi o'z o'rnida Faxriddin aka ham Tavakkal akaga quyidagicha baho berganlar. Tavakkaljon Jo'raxon sultoni, Ma'murjon Uzoqov kabi buyuk hofizlardan ta'lim olib, o'zi ham ustoz darajasiga yetdi. Qo'shiqchilikda yangi maktab yaratdi. El yurtda kuragi yerga tegmay polvon deb nom taratgan bu yigit qo'shiq kuylashda ham polvon. U bilan bellashadigan mard pahlavon haligacha topilgani yo'q. Endi qarangki, mana Faxriddin akamni ham Tavakkal aka bergan samimiy, haqiqiy haligi hurmat, ehtirom bilan aytganlari. Haqiqatan ham Tavakkal aka yoshligida polvon bo'lgan. Tosh otib, o'sha polvon musobaqalarda qatnashib, kuragi yerga tegmaganlardan bo'lgan.
0: Ana biz bilmaydigan ma'lumotlar.
1: Ha, bu ikki do'sting beg'ubor qalbi, go'zal fazilatlari hozirda faqat shuhrat va unvonga intiluvchi ayrim xonandalar uchun ibrat maktabi bo'ladi desak yanglishmaymiz. Ushbu mustahkam do'stlikka kamina bir ruboyi ham bitgandim. Marhamat, eshiting. Tavakkal Faxriddin tengdosh edilar. Bir maqsad maslakka dildosh edilar. Biri shosh, birisi vodiy bulbuli nomiga munosib eldosh edilar.
0: Yaşayın, salamat bulun, aman bulun.
1: Şimdi halkımızda, ağzaki nutkumuzda bir tekrar diken söz var. Ben şu tevekkül ekemden, pahırdan ekemden bir tekrar hafız deyip namle ekemden. Bana ustaz tevekkül kadirifini bir tekrar hafız deysek asla mübalağa bu mıydı? Zira bir tekrar sözünün izahı istidadlı kesb sahibinin tabii ilahi avazını özge insan tekrarlar olmaydı. Koşukları ise barhayat, umurbaki bölad digen düşünçedir. Havaskar hanandalar tanıklı hafızlarına havas kılıp avvala birinci nabatta onlarına taklit ete başladılar. Sonra ayrım şagirdlerde ise sel borsa ham ustaz nefesiki okşarçılık tavuş ham payda bölad. Ama ustaz Fahriddin Umar yukarıda takit etkerleri dek hazır geçe ikinci tevekkül Kadir hali geçe tapılgeni yok. Bunun sebebini kuyudaki şiirim arkali izah vergenmem. Dana hakta sözleş üçün undik dana bulmak gerek. Velikim bulsa daha ulham daha bulmak gerek. Şiir kudreti bir kıyastır. Tenkil almaz bir canzat zira şiir pancasıyla şiir panca urmak gerek.
0: Yaşayın.
1: Kes sahibi hiç kaçan Osmondan ilimli yok ki hünermand bulup düşmeydi. Hatta vali derecesi yetken babamız Alişer Navai'nin ham bir kançı ustazları bulgen. Şundayken sanatı apsanıge eylengen hanende tevekkül Kadirip kaysı ustazdan terbiye tapıp duasını olgen digen haklı saval tuğuladı. Min tevekkül eke bilen uçuraşış ve suhbet kuruş baktığı müyesser bulmayacağım. Ama cennet makam Farg'ona vadisi kemineki ikinci mucaz vatanın bulup kalganı hakikattir. Zira o zeminde şair Akuncan Hakimip, şair Sabır Abdullah'ın ciyanı Atkam Abdullah'yip, tevekkül eke bilen zemindaş bulgen devlet ve cemaat erbabı Tursunalı Kurbanıp, tarihçi Abdümannab Şirali'yip, Maruf rahbari Mahmudjon Rasulov, O'zbekiston xalq hofizi Erkin Ro'zmatov va yana bir qancha ismlarni sanashim mumkin bo'lgan insonlar bilan do'st tutinganman. Mehnat ta'tilimning 16 yili Shohimardon va Yordon qishloqlarida o'tgan.
0: Hammalar bilan ko'rib suhbatlashib, hozirgi yuqoridagi ismlarni aytganlaringizdan.
1: Hamma bilan suhbatlash bo'lamiz. Undan keyin har yili sentyabr oyining o'rtalarida o'sha Yordon hamda Shohimardon qishloqlarida mehnat ta'lim o'tkazardik. Endi bularni hikoya qilishimdan maqsad shu jannat makon joylarda bir necha yil avval yuqoridagi savolga javob topgan edim. Endi bilasiz, ijodkorlar juda ham haligi qiziquvchan, izlanuvchan bo'ladi. Masalan, borgan joyimizda aytamiz, nima uchun bu Yordon degan nom qo'ydingiz qishlog'ingizga deymiz. Shunda bir odam menga aytib berganki, Ulug' Vatan urushi yillarida qahatchilik, ocharchilik bo'lgan paytda faqat shu qishloqda bug'doy bo'lib, o'sha don bo'lgan ekan. Bizga mashhur davrda bu bizga yor bo'ldi deb Yordon degan nom berilgan ekan. Ko'rdingizmi? O'sha Yordon qishlog'ida shunda oqsuv oqib o'tadi, juda katta oqsuv. O'sha toshqin, yana bitta tarixki, toshqin ham o'sha Yordondan boshlangan asli. Bir bo'lgan toshqin. O'zining ibratli fazilati bilan Yordon qishlog'ida obro' e'tibor topgan, ismi jismi va kasbiga monan dehqonboy ota bilan bo'lgan bir suhbatda bu kamtari inson sevimli xopimiz haqida quyidagilarni hikoya qilib bergandilar. O'g'limning xatna to'yiga atab oqshom bazmini o'tkazgach nahorda osh berdim. Tantanadan so'ng xizmatda bo'lgan ustozlar, ustozi Xofiz Jo'raxon Sultonov va u kishining shogirdlarini biroz hordiq chiqarish uchun supra qoqdiga taklif etdim. Mehmonlar ilondek o'rmalab oquvchi oppoq sut rangdagi ismi jismiga monand Oqsuv nomli soy qirg'og'ida joylashgan so'ridan joy olishdi. Ularning orasida xalqqa ancha tanilib qolgan yosh xonanda Tavakkal Qodirov ham bor edi. suhbat debochasi suhbatimda o'tkazilgan tadbir haqida bo'lib, jo'raxonada shunday deganlar. Xudoga shukr, to'yimiz payizli o'tdi. Qishloq ahli nafaqat qo'shiq shaydosi, balki qo'shiqning farqiga borib, hofiz ijrosiga baho beruvchi haqiqiy shinavandalar ekan. Ayniqsa muxlislarning tavakkaljonning ketma-ket qo'shiqlarini tinglashga bo'lgan talabi meni quvontirdi. Uning Farg'ona tong otguncha, ducha va bizni tashlab kabi ashurlarining avjini olganida o'tirganlarning umringdan baraka top, kam bo'lma degan olqishlardan shunday shogirdim borligidan faxrlandim deya qo'llariga dastro'molni olib, ko'zlaridagi yosh tomchilarini asta artdilar va so'ngra duoga qo'l ochib, ilohim Tangri bizga ato etgan ilohiy ne'matini bundan ham ziyoda qilsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lib, to'ylarimiz ko'paysin. Tavakkaljon o'g'lim, sen bugun qo'shiq muxlislarining sinovidan mardonavor o'ta olding. Shu sabab oq fotihaga haqlisan. Xalq senga o'zining yuksak unvonini berdi. Xalq hofizi bo'lib yetishding.
0: Yashang.
1: Bu degan so'z. O'sha mukofotlarning ichida
0: eng zo'ri
1: xalq unvoni, xalq unvoni, ya'ni
0: xalq e'tirofi.
1: Xalqimizni xalq beryapti o'sha to'yda. Yomon ko'z hasad balosidan asrasin. To'r muchang omon bo'lsin. Baxt omad senga yor, Allohga madadkor bo'lsin deya duo qildilar. Bu san'at yo'liga ilk qadam qo'ygan yosh xonanda uchun oq yo'l edi.
0: Rahmat, davom etamiz, qisqa reklam bor.
2: Ariya Donoda reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha. Ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, mana Tavakkal Qodirov haqida juda ko'plab esdaliklarni jam qilib bizga yetkazyaptilar ustoz. Buning uchun rahmat. Ustozlarning duosi, xalqning e'tirofi, endi chiqib kelayotgan yosh ijodkorni ustozlarning oldida kuylashi, xalqni izdihomi oldida, juda ko'pchilikni oldida aytish o'zimas, qolaversa ustozlarning oldida aytish. Ko'pchilik aytadi-yu, bu ustoz menga duo berganlar, fotiha berganlar degan gaplarni ko'p eshitamiz. Lekin mana o'zlari aytib berganlarida, shukr dadash domla aytganlarida, Jo'raxon Sultonovlarning duosi, ko'zda yosh bilan, dasturmoli bilan ko'zini yoshini artib, mana endi elga yurtga yana navbatdagi yosh ijodkorlar paydo bo'ldi, xalq olqishiga sazovor bo'ldi deb duo qilishlarining o'zi bir katta gap. Xo'p, Oriyat Donada premyera bor. 19dan 19 daqiqa o'tdi. Sharq guruhidan Samarqand degan tarona bor ekan. Samarqand Sharq guruhi premyera.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuller. Hala cillikler. Oyga 160 bin somdan başlar. Alif Shop'ta harit kli.
2: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy Raytumanı, Kuşbegi Koçası 14. A üyde joylaşken İştihan Zığır Aşı'ya gelin. Samarkand Zığır Aşı, Buhar Aşı Aşı Safi, Toşkent Toy Aşı, mazası ağzingizde kaladı. En asasisi biz 24/7 hizmetingizdemiz. İştihan Zığır Aşı, Goştları Pay, İştaha Karnay, Telefon 90 bilen 983-15-40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. 20:15 soatimiz millar. Assalomu alaykum Oriya dono. Tug'ilgan kun bilan zo'r tabriklashga ro'parasi 2 oy qoldi. 7 kishiga reja qiringlar deb Islombek aka yozibdilar. Islombek aka bir kunda 3 kishini tavri tayyon bo'lyapti. Mana hozir yaqinda keladi 2 oydan keyin Bahodir Mahdiy bilan birgalikda, ya'ni 2 kishini tavri tayyomi. Yana birlari shu yerda ishlaydilar, birlari shu yerda ishlash uchun hozir efirlarni o'rganyaptilar, savollarni yozyaptilar g'alvarga. Hamma bir kunda tug'ilgan ekan. Yaxshi bo'ldi. Endi hech kim bahona qila olmaydi. Birgalikda o'tkazinglar deb turib olamiz. Assalomu alaykum. Alo. Yo, men sizni uladim, lekin siz ovozingiz bizgacha yetib kelmadi. Kim qaysi tinglovchimiz bo'lsangiz ham. Assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom.
5: Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
6: Yaxshimisizlar?
5: Rahmat.
6: Men hozir qo'ng'iroq qildim, Bahodir bilan gaplashuvdim.
5: Aha.
6: Radio to'g'risida.
5: Xo'p.
6: Qo'shnim ketib qoldi. Ana eshitolmayman, undan buyog'iga nima bilan eshittirishinglarni. Ana bittasi bir saxiy inson qazarga qo'rdilar.
5: Men nimani aytayotganingizni yaxshi tushunolmadim-ku. Lekin
6: radio.
5: Xo'p, sizga radio berish kerakmi kimdir?
6: Hozir bitalar boy oldingi eshittirishda qo'ng'iroq qilib Bahodir bilan gaplashdim, Bahodirxon bilan bitalar qo'ng'iroq qilib shu xabarlarga shu mana radioni berib yuboring deb aytdilar.
5: Men tushundim, Bahodir akaga yetkazaman bu gapni. U yog'ini endi o'zlari hal qiladilar. Men efirda emas edim bundan oldingi soatda. Bu yerda nima bo'lganini ham eshitolganim yo'q, shuning uchun birorta fikr ayta olmayman sizga. Xo'p, SMS. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. G'albir dasturi juda maroqli bo'ldi. Mehmon Shukur Dadashni fikrlari, to'rtliklari va ularning she'rlari juda zo'r qo'shiq bo'lgan ekan. Faxriddin Umarovni va Tavakkal Qodirovni Alloh rahmat qilsin. Amin deb Erkin aka nomidan yozilgan SMS edi bu. Galdagisi, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar yaxshimisizlar? Maryam qizimni jarrohlik yurak operatsiyasi juda yaxshi o'tdi. Shifokorlarga rahmat. Davlatimizga, prezidentimizga ming rahmat. Muhammad Rasul aka deyilgan ekan. Maryamga shifoi komil bersin. Tez orada oyoqqa turib ketsinlar. Hech narsa ko'rmagandek, ya'ni chopqilib yurishlarini chin dildan istaymiz, tilaymiz. Xo'sh, bugun xushovoz xonanda Bahrom Nazarovni tavallud kuni. Tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar. Ijodlariga omad deb yozishyapti. 26:00 dan Vazir opa. Agar shunday bo'lsa, Bahrom Nazarov tabriklaymiz. Va yana ulardan katta-katta uzoq yil eslab yuradigan hitlarni kutib qolamiz. Men eslayman, 2014-2015 yillarda Bahrom Nazarov nima qo'shiq aytsa hit bo'lgan. Bu pari pari, keyin soyang edim, izlaringdan ayrildim degan qo'shiqlari bo'lardi. Maxtum quli g'azali bilan aytilgan yana bitta ayrildim, kechikishmidi, nima duriydi uni nomi. Maxtum quli yozib, doston, oshiq shaniga maston shuni qaydi shekilli bag'ishlab shaniga doston degan qatorlar bo'lardi. Xo'p, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
6: Bu Sanjarbe.
5: Labbay, assalomu alaykum.
6: Yaxshimisiz? Sizlar bo'lyaptimi? Charchamay.
5: Tashakkur. Salomatmisiz
6: o'zingiz? Domlamiz ham yaxshimi? Salomat, salomatmi domlamiz?
5: Rahmat. Yaxshilar, yaxshilar.
6: Nima? Bitta nevaram bor edi. Ulug'bek Mirzoni tug'ilgan kuni edi, shunga tabriklamoqchi edim.
5: Tabriklang.
6: 21 yoshi bilan.
5: Aha.
6: Tug'ilgan kuni umring uzoq bo'lsin. Yaxshi o'g'illarga kirib olsin, baxt omadini bersin, hamisha omadli bo'lsin. Ömürler uzak olsa hemşe riskler bağlı bozdu. Sizler yan kattadan getti rahmat. Sizler de sağlı salamalı tüleyiniz. Ömürler uzak olsun hemşe. Özbekistan diye alan geli salamlar yolluyoruz. Amcan Çakır'dan. Amcan Çakır'dan bu. Yani bağışam aldan. Bu salamat bölü. Türkçe mi atamam. Rahmat salamat bölü.
5: Salamat bölü.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Alif Cuma aksiyası 12-16 iyul.
2: Televizorlar ayda 75 bin so'mdan boshla. Alif Shop'ta xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Gene ulaştım, sen gene birdim. Fakat gamlı tuttum, fakat dert azor. Gözlerinde farzan, teşvişin kürdüm. Azabımdan miras, saçındaki kar.

Tun kezaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensiz

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?